0: Şiver lem kotin lavcularımız. Dinlasiz lem FM. Yaxsı kinli bol heysiz. Bunu aytaymen men, Anna Akbika Sulimovic.
1: Siver dostuar, drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.